0: birlikten, adaletten, eşitlikten, özgürlükten, insanlıktan bahsedersen onlar için terörsin.
1: Berlin ve Ankara arasında aylardır giderek derinleşen gerginliğe rağmen silah tüccarlarının Erdoğan rejimiyle ilişkileri devam etti. Almanya'nın önde gelen savunma firması Rheinmetall ile Türkiye'nin makine ve kimya endüstrisi kurumu arasında birçok anlaşma imzalandı. Proje özellikle Leopard tanklarının modernizasyonu ve Türk savaş uçaklarının cephanelerinin Türkiye'de üretilmesini kapsıyor. Panzer fabrikasının İstanbul'un doğusunda yer alan Karasu mevkinde kurulması öngörülüyor. Şirket bu anlaşmaları yaparken Kürtlere veya sivillere karşı kullanılmaması konusunda hiçbir güvence talep etmedi. Rheinmetall'ın Düsseldorf merkezi önünde bir yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, militarizme karşı barışın ve hakların sesi yükseldi. Büyük yürüyüşte yüzlerce Alman sosyalist ve barış aktivisti de katıldı. Yürüyüş, Rheinmetall merkezi önünde büyük bir mitinge dönüştü. Rheinmetall'ın ölüm fabrikaları kurmasının engellenmesi talep edildi.
2: Das Ergebnis des Referendums anerkannt. Ich finde das skandalös. Darüber wurde kaum

0: Hani bir laf vardır ya, yatacak yeri bile yok diye. İddia ediyorum hepsinin yatacak yeri var. O hapishaneye en tepeden başlayarak onları da sokmazsak daha verdim ben. Anladıkları dilden söyleyeyim o zaman. Bunları cennetine kabul edecek bir din artık yeryüzünde yok. Sağ olun.
1: Sadece kendi canını korumaya çalışan milyonlardan, polis şiddetine karşı kendi canını korumaya çalışan milyonlardan bahsedilmektir.
2: But here at AUSA 2018, that's exactly what Raytheon has in their booth right now. This is the Lynx. It's a Rheinmetall product and was unveiled this summer at Eurosatory in Paris. Now this vehicle is being entered by Raytheon and Rheinmetall to compete for the Army's next generation combat vehicle.
3: Tabii bildiğiniz gibi Thyssen Group yıllardır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarının, özellikle belediyelerimizin altyapı projelerinde yer alan şirket
4: Marmaray, Kabataş Metro, Bilkent Hastanesi ve şu an İstanbul 3. Havalimanı için yoğun çalışmalar yapıyor. İnşallah onu da zamanında bitireceğiz.
3: Thyssen Group olan bu tesisten Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Doğu pazarlarına ürün tedarik edilecek.
4: Thyssen Group.